Değil mi? Hesaplaşması yaşanır artık ülkede. Ya bu kadar insanı toplama verdik, arkamızı dönüp bir hayat süremeyiz. Bizim yeniden kurulacak bir ülkeye ihtiyacımız var.